Deep Purple. Sail Away. Kazah di Ipoh ya. Ipoh hadir. Terima kasih. Terima kasih Kava. Kazah. Layan 102.9.